0: buraya getiren şey neydi?
1: Yeni başlangıçlar.
0: Bodrum güzel anları saklar.
1: Ve doğru zamanda geri verir. Bu yaz?
0: Buradayım.
1: Ben de. Bak önümüz yaz.
2: He. Adibi oho minimza upeu. Tirame odo amenfeno wo. Minimza opanka meyama dodo. Yaware, meneme ire mere da afu ya. Ti prempa college di metija. Ono nsu no achira de ba antuma private school. Ya ti hono mo di ya hon komo. Soja fuo camp bi e ben prempa college. Army officers no bi beti ya wo mo school fees ni ye. Mere nko kasa wo se army officers na no nwi ye no fe. I'm say how? Me me no te hanu o me yonko be ma no nwi ayo fe.